fucking dino korici etsi mu aresi ta hilisu agapun ta filia bu ne mesis tinka diatis agapin no prosehis apopse ta ise dikos